0: bilirsin, darıldım artık sana. Kırıla kırıla, kırıla kırıla.
1: İlaç gibi radyo.

ki etmedim. Ya ben sana kul köleyim dedim. Biliyor musun sensiz ne hallerdeydim? Ah ah, hani mutlu.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma, mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile.

Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar?

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, alemin en kralı Kral FM'den, Milih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 12 Eylül 2026 Cumartesi 09.04 Türkiye'nin saatleri Kral FM'de 12'ye kadar devam edecek. Birlikteliğimizin startını verdik. Melih'in sevgi çemberine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun bizlerle birlikte olan, kulağı, gönlü her daim kralda olan bütün güzel yüreklere selam olsun. Efendim 12'ye kadar 3 saat boyunca birlikte olacağız dedik. Birlikteliğimizin startını verdik. Hemen şahane bir babalar restoranı ile günün güzelliğine yakışır bir açılış yapalım istiyorum. Sizler de nerelerde dinliyorsanız, bulunduğunuz yerlerde kimlerle iseniz, duygularınız, istekleriniz neyse lütfen bana ulaştırın. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 Kral FM WhatsApp mesaj hattı numaramız. Ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız da mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görseli hemen altına mesajlarını, isteklerini yazabilirler. Evet, Ferdi Baba sevebilseydin, umut fakirin ekmeği demiş atalarımız. Umutlara sımsıkı sarılıp hedefe ulaşmak adına mücadeleye devam eden bütün gönüller, her şey gönlünüzce olsun inşallah. Bir kez daha Kral FM'e, Melih'in sevgi çemberine hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Baba Müslüm deyince bir dakika böyle bir esas duruşa geçmek lazım gerçekten. Allah gani gani rahmet etsin, mekanı cennet olsun inşallah. Babalar Restoran'ın şahane bir örneğiyle Melih'in sevgi çemberinde şöyle yavaş yavaş ısınma turlarımıza devam ediyoruz. Bu arada pazartesi günü itibariyle 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı İnşallah başlayacak. Tabii ki tüm öğrencilerimize zihin açıklığı, başarılar diliyoruz. Öğretmenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Velilerimize kolaylıklar diliyoruz. İnşallah güzel bir yıl, güzel bir eğitim, öğretim yılı olsun. İnşallah herkes adına. Bu arada İstanbul Valiliği 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesi alınan tedbirleri de paylaşmış kamuoyu ile. Tedbirler kapsamında 2469 emniyet ekibi, 335 jandarma ekibi görev yapacak. Pazartesi günü okullarda eğitim 10'da başlayıp saat 15'te sona erecek. İlk gün olması hasebiyle İstanbul'un zaten rutin trafiğinin üstüne biraz daha böyle keşmekeşlik yükler.

dinleniyoruz. İnşallah bereketli olsun. İnşallah verdiğiniz emeklerin karşılığı yerini bulsun inşallah. Bütün emekçi insanlar için, bütün alın teri döküp üreten insanlar için Rabbim karşılığını kat kat nasip etsin. 9.27 saatler Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Kral FM'de 12'ye kadar birlikte olacağız. Hem WhatsApp'tan hem de Instagram'dan mesajlar gelmeye devam ediyor. Şarkıları da listeliyorum, hiç merak etmeyin.

Vah, Allah Allah. Şöyle duyguların kabardı. Herkesin böyle işte bu şarkı kardeşim, sanki yazan benim duygularımı yazmış, söyleyen de sanki beni anlatıyor gibi böyle iç geçirenleri de görüyorum. Efendim 9.35 yaptık saatleri. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. İyi yayınlar diliyorum Almanya'dan dinleyiniz. Müslüm Gürses iki tane çaldık. İnşallah ilerleyen dakikalarda çalacağız. Diyarbakır'dan selamlar Fatoş. Şu an konserve yapıyoruz. Ayşe ile birlikte dinliyoruz. Bir şarkı canım babam, abim Ömer Zülküf ve Ayşe'ye gelsin. Teşekkürler. Biz de Diyarbakır'ımıza selam edelim. Gazi Osman Paşa'dan Nilgün. Bakalım inşallah. İzmir 6. Sanayi'den Sait Usta'dan. Tüm sanayi esnafına gelsin diye ulaşan bir mesaj var. Berlin'den Türkiye'ye selam. Aleyküm selam. Kral Sivas'tan Murat Yancı, kalite bütün terzi arkadaşlara Müslüm Baba'dan demişsin ki çaldık az önce. Yine çalacağız, merak etmeyin, Müslüm Baba elbette çalacağız. Hayırlı yayınlar. İsveç Malmö'den Sabri Sali. Kral FM dinleyicilerine selamlar diyor. Bugün gurbetçilerin maşallahı var. Samsun Salı Pazarı Çiçekli Mahallesi'ne İlker'e. Şu an harmanda fındık seçiyorlarmış. Biz de bütün Karadeniz'de fındık emekçilerine bir şarkı bizden çalıver diye göndermiş mesajını. Hemen bütün şarkılar dediğimiz gibi bütün emekçi dostlarımıza armağan olsun. 0532 703 92.0 WhatsApp'tan ve Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında da son paylaştığım görselin hemen altından mesajlar gelmeye devam ediyor. Sinan Özen sevenleri buluşturalım bu güzel şarkıyla. Yine mesajların içerisinde şarkıları tabii yayında okumuyorum ama geri planda bütün seçtiğiniz şarkıları alıp listelemeye devam ediyorum. Bunlardan bir tanesi şöyle çok seviyorum diyenler, sevgisini haykırmak isteyenler, ah aşk sen nelere kadirsin diyenler, o zaman bu şarkıyı size fon müziği yapayım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Evet işte mevzu bu. Mevzu bu. Ne kadar acaba sen mi ben mi o mu daha fazla seviyor gibi. Bunun aslında bir ölçüsü yok. Ama verdiğiniz kıymet, ona gösterdiğiniz değer, onu kendisine iyi hissettirmek, söylediğiniz güzel cümleler mutlaka bence sevgi için acaba ne kadar diye kendisi hakkında mutlaka bir kriter oluşturacaktır diye düşünüyorum. 9.52 saatler Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu saate noktayı koyalım. Bir Cengiz Kurdoğlu, bir Coşku Sabah şarkısı. Kayseri'den İkbal Çavdaroğlu, 30 yıldır dinliyorum kralı. Gerçek sevgiyle yaklaştı insanlar birbirlerine. Ortada sorun kalmaz denmiş. Biz de güzel bakan, güzel gören, güzel yaşayan insanlar görelim diye dua edelim bu güzel duygularınıza inşallah. Melih kardeşim fındık topluyorum. Şarkılar harika. Bize her yer Trabzon. Seher şarkı sevdiklerime gelsin. Denizli Tavas dinlemede. Dükkanlıyım demiş sevgili Mehmet Ali. Selamları gönderelim. İzmit'ten Seyfi Aşkım Asiye için bir şarkı. Şaban Bulut Kuşadası'ndan krala selam. Bütün kalpsizlere diyor. Bir de böylesi var değil mi? Hep attığınız zaman mevzu düşeş gelmiyor. Bazen yek de geldiği oluyor. Allah sabırlar versin. Alparslan, Abdullah Arslan tekstil atölyesinde çalışırken bizleri dinliyorlar. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Valilik kararı okulun başladığı ilk gün mü geçerli? Sabah 10'da demiş. Evet, ilk gün için, pazartesi için yazıyor haber portallarında. Tabii mutlaka teyit etmenizi tavsiye ediyorum. Saygılarımla Melih abi, Diyarbakır'dan gazeteci Taşkın, iyi yayınlar diliyoruz demiş. Çok teşekkür ettik biz de. O zaman Baba Cengiz. Hemen ardına da şöyle bir Coşkun Sabah klasiği. Efsane şarkılarla muhabbeti paylaşmaya devam edelim. Saat 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi emrinize amade.

İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses diyelim değil mi? Yeni saatin açılışını da bu güzel şarkıyla yapmış olduk. Efendim, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Şöyle biraz da Instagram'daki mesajlara bir göz atalım. Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin hemen altına dostlar yazıyor. Feride Yiğit teşekkürler. Habibe Kara Hüseyin'e, sevgili muhterem Pekola, Hüseyin Kışla'ya. Antalya'dan günaydın, yerimizi aldık. İsteğim olacak, tokatlıyım pek tatlıyım türküsü. Wow. Ramazan Çakır günaydın. Ayten Hanım teşekkürler. Sevgili Nezih, Ezgi Aydın, sevgili Alparslan, selamlar olsun Kırıkanlı Alparslan'a da. Ecrin Emir Kayseri'den Ayten diye göndermiş mesajını. Melih'in sevgi çemberi Bursa'da. Evet, Bursa ile ilgili arkadaşlarımıza ilettik. İnşallah geri dönüş yapacaklar. Döndü Alptekin, selamlarımızı gönderelim. Nur Selbektaş günaydın Ankara. Nursel Bektaş olacak değil mi? Doğru. Emrah'tan bir şarkı. Berfin Rojda, Ümit Besen, bakacağız inşallah. Günaydın abi, aynı 90'ların 2000'lerin başı gibi demiş Emrah Karaelmas. Sevgili Şükrü Tarhan'a, İclal Yıldız'a, Serap'a, sevgili Sivaslı Bekir'e, Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyoruz. Sevda Yerleri demiş Sevgi Hanım mesajı. Muhittin Doğan selamlar. Sevgili Sevinç, Ali Macar, Cengiz Boran, Berber Ufuk kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Melih abi yayınlar bir Barış Manço şarkısı. Tuncay Kaya, Ali Kuş gelsin demiş. Melih Bey, Samsun'dan Muharrem, şu an çalışıyorum. Hava çok sıcak. Samsun Spor taraftarı için bir şarkı istiyoruz diye ulaştırmışlar mesajlarını. Gemlik'ten Fatih Bakkal, selamlar. Eczacı Odası kızıma sıradaki şarkıyı hediye ediyorum. Zenginin hürmet gördüğü, fakirin selamı bile çok görenlerin dünyasında aile gibi gördüğümüz krala, dinleyicilerine selam olsun. Kralın tüm çalışanlarına da selamlar demiş. Selvi Ersoy'un güzel duygularına çok teşekkür ediyoruz. Hemen bir Zara şarkısıyla dostları baş başa bırakalım. Bu arada Zara ile ilgili, Zara sevenlerle ilgili hemen bir hatırlatma yapalım. Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Zara, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 21'de muhteşem bir konser ile İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Keyifli konsere gitmek isteyen kralcılarımız resmi bilet satış platformları üzerinden biletlerini temin edebilirler. Sevgili Zara'nın 27 Eylül Pazar günü saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konseri olacak. 27 Eylül'deki muhteşem Zara konseri için biletlerinizi resmi bilet platformlarından temin edebilirsiniz. Biz de Zara'yı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde şöyle şahane bir şarkıyla buluşturalım. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar

0: varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap. 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, şahane gerçekten. Keyifli şarkıları dinlerken insanın gerçekten içindeki böyle enerjinin de yükseldiğine mutlaka şahitlik ediyoruz. Ben öyle hissediyorum kendimi. Sizler de aynı hissiyattaysanız oh ne güzel. Selam Melih, ben ülkenin şu an en güzel havasına sahip Erzurum'dan Serkan. Evden uzakta olan kızım ve oğluma sıradaki şarkı demişsiniz. Allah kavuştursun. Merhabalar, Kocaeli'den Şeymuz, iş makine operatörleri için bir şarkı istiyoruz. Ayrıca Gaziantep'te benim cam parçam Zehra için demiş. Peki. Bakalım şöyle bir bakıyorum. Ferdi Baba'nın mezarı başından Pamukova'dan camcı Bahtiyar bir mesaj paylaşmış. Ayhan Kaya ve tüm Pamukovalara teşekkürler diyerek de satırlarını nihayetlendirmiş. Teşekkür ederim. Efendim, Kayseri'den selamlar. Şarkı eşim Cemile Korkmaz'a gelsin. Şimdiden teşekkürler diye ulaştırılan mesaj. Ordu Gölköy'den Bulut Köyü'nden Serkan. Şu anda annem babam fındık bahçesinde fındık topluyoruz. Şarkı bizlere ve kral ailesine gelsin. Gelsin tabi, bu artık fındık mevsimi hasadı herhalde bitmedi bu sene, bilmiyorum. İnşallah fiyatlar da istediğiniz gibi olsun, kolayca satın, bereketli olsun. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı işler. Tuttlingen'den Mustafa Ali Önen, gelecek parça tüm gurbetçilere. Melih'cim selamun aleyküm, iyi yayınlar, nasılsın, iyi misin? Çanakkale Biga'dan Evren, aleyküm selam, bomba gibiyiz. Bir şarkı, bunu kalbinden iyi niyet geçiren herkese diyerek satırlarını nihayetlendirmiş sevgili dostumuz. Biz de selam edelim. Osman Şen, Narlıdere Köyü Bursa, salça yaparken dinliyoruz. 2 saat sonra yemeğe buyurun demiş. Vallahi yetişiriz, hiç sıkıntı yok. Bursa'ya tabi gitmek lazım. Bursa gerçekten güzel, gerçekten keyifli. Her gittiğimiz zaman ayrı bir keyif, her gittiğimiz zaman ayrı bir mutluluk hissediyoruz. Bursa'daki tüm güzel dostlara, kralcılara da selam olsun.

Ay kıyamam, kurban olurum. Harika. Allah mekanı cennet etsin. Azer Bülbül. Bakalım. Hayırlı günler Erzurum'dan. Çok selamlar. Şu an sınavda olan öğrencilerimiz için başarılar diliyorum. Barış Erdoğan için, canım eşim için demiş Zehra Hanım'ın mesajı. Efendim sınavda olan bütün evlatlarımıza Allah zihin açıklığı nasip etsin. İyi yayınlar sevgili Musa Avşar. Teşekkürler. Melih Bey kolay gelsin. Şu an Hollanda'da olan arkadaşıma bir şarkı demiş Menekşe Hanım'ın mesajı. İstanbul Beykoz Yeni Mahalleden Murat Uğraç, Asten Çorum Sungurlu Eşme Köyü'nden İstanbul Beykoz Belediyesi çalışanları ve siz değerli sunuculara bir şarkı, ayrıca Çorumlu hemşehrilerime. Gürcan Şabanoğlu, Hatay Antakya, biz de selam edelim. İskilip'ten Çarşı'nın doçentinden Milih'in sevgi çemberine selam diyor. Aleyküm selam. Sivas'tan canım ablam Güldane'ye bir şarkı demiş Yasemin Hanım'ın mesajı. Eyüp Sultan'dan Turgay Karaca, sesini duyunca hep 2000'lere gidiyorum demiş. Ne güzel, keşke 2000'lere dönsek, ben de biraz genç olsam ne güzel olur valla. Torbalı'dan Erkan hoş geldin, sefalar getirdin Melih, yine enerji dolu başladın, hafta içi de inşallah göreceğiz demiş. Peki bakalım inşallah, nasip nasip. Melih iyi yayınlar, Sivas'tan Mardin'e olan yolculuğumuzda bir şarkı istiyoruz. İyi yayınlar diliyorum demiş Neyfan Işık. Yani isteme gerek yok, sırayla bu işler. Neyfan Hanım, para almıyoruz, sıraya koyuyoruz. Yoğunluktan dolayı da ister istemez böyle oluyor. Eşi Aydın Işık ve güzel yavrular için bir şarkı istediğini belirtmiş. Hay hay, bütün şarkılar sizlere ve sevdiklerinize armağanımız olsun diyelim. Ha, ne geliyor? Şöyle bir başlayayım. Evet, şimdi oldu. Şimdi oldu. Efendim şöyle eskilerden ama eskitiremeyenlerden, hani hayal edip de ah diye iç geçirdiğimiz tüm duyguların ihtivası. Muhteşem bir şarkıdır Gülden Karaböcek yorumuyla. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Seymen yıllar.
7: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
11: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
12: getir. Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılca Hamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'un hava kirliliği haritası çıkarıldı. İTÜ bünyesinde yapılan çalışmaya göre İstanbul'da partikül madde kaynaklı hava kirliliği Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Kentte ölçüm yapılan 26 istasyon arasında en yüksek değer Sultan Gazi'de kaydedildi. Sıfır atık gibi doğa bilinci de dalga dalga büyüyor. 2 ayda 200 milyondan fazla ambalaj toplandığı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3 milyon 200 bini aştı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında kapsamlı bir çevre koruma çalışması başlatıldı. Deniz dibinden milyonlarca metreküp çamur temizlenecek, deniz çayırları koruma altına alınacak. Sıfır Atık Mavi Projesi içinde yer alan bu çalışmayla Fethiye'de teknelerin yarattığı çevre tehdidinin en aza indirilmesi ve bazı bölgelerinde temizlenmesi hedefleniyor. Yerkürenin %40'ından fazlası kurak alana dönüşebilir. Dünya genelinde sıcaklıklar artarken gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre 100 yıl boyunca en belirgin kuraklaşma süreci Avustralya'da yaşanacak. Bunu Brezilya ve Afrika'nın belirli bölgeleri izleyecek. Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri sahilde çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan kişiye 8.687 lira para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen ve vatandaşların çevreye attığı atıklardan oluşan sanat eseri farkındalık çalışmasının ardından temizlendi.
3: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim 3. ve son saatin açılışını da Orhan Baba'nın bu muhteşem klasiğiyle yapalım istedik. 11.08 saatler Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Melih Bey iyi yayınlar. Sıradaki şarkı İlayda ve Yasemin kızıma gelsin. Sizleri seviyorum yavrularım demiş Güldane Tuna hanımefendinin Tuana'yı da. Enes Karaincili'den Ayla Okumuş'a ve ailesine, Manisa Sarıgöl'de dinleyen sevgili Hüseyin Bey'e, Zehra Genç Erzurum'dan selamlar demiş. Bilmukabele biz de Dadaşlar Diyarına selamlarımızı iletelim. Bakalım İbrahim Erkal'dan bir şarkı ama o şarkı çalındı. Eşim Mustafa Kaya için demiş Neşe Hanım'ın mesajı. Bakalım şöyle bir okumadığımız, gözden kaçırdığımız mesajlar var mı? Hayırlı yayınlar dilerim güzel insan. Ferdi Baba'dan bir şarkı. Hayriye Erbaş'ın mesajı. Efendim tabii zevkle Ferdi Baba şarkısı hemen geliyor şimdi. Açık mı radyolar? Bakalım Melih kardeş Samsun'dan Hamide evimde dinlemekteyim. Hiç sanatçıya saygısızlık etmem. Ama en çok Müslüm Baba'yı ve Ferdi abimizi severim demiş. Almanya Memmingen'den Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyoruz. Tüm gurbetçilere demiş Ahmet Akın. Gemlik'ten Fatih Bakkal'a selamlarımızı gönderelim. Gaziantep'ten İsa değil mi? Tekstilde çalışan bütün arkadaşlara. Çorum'dan Aliş. Yengem Firdevs. Hiç gün görmediğim gittiğin yerde mutlu ol demiş. Yengesi ne demiş? Herhalde aranızda bir şifre galiba bu. İnşallah gönlünüzce olsun. Konya Emir Gazi'den Erdal. Kral dinlerken bütün parçalar sanki beni anlatıyor. Sizden mümkünse bir isteğim var ama bakacağız inşallah. Eğer öyle bir arşivde var ise, mümkün olabilir ise tabii ki zevkle. Efendim, alemin en kralında artık son saatteyiz. 12'ye kadar sevgi çemberi sıcaklığını paylaşmaya devam ediyoruz. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan ve Instagram kullanan kralcılarımız da Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarını bana ulaştırmaya devam ediyorlar. Milano'ya Nurgül'e de selam edelim. Teşekkür ediyoruz. Ve biz de Melih'in sevgi çemberinde tüm istekleri gönlünüzce yerine getirmeye devam ediyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL

0: 50 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
10: Serkan.
11: Efendim abi.
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Eyvallah, babadan bir şarkı daha yakışır değil mi şu dakikalarda? Bakalım Müslüm Baba sevenleri buluşturacağımız ikinci güzel şarkımız olsun. Zonguldak Alaplı'dan Ordu Ünye'ye giden sevgili dostlara selam olsun. Turgut İnce selamlar olsun. Antalya Kumluca'dan yazıyor. Kazandığın parayı şerefle kazan, parayı kaybettiğinde şerefini kaybetme. Sizleri çok seviyorum demiş Turgut İnce. Hollanda'dan Mustafa Türk parça tüm gurbetçilere. Almanya'dan bugün yeğenim Hülya 40 yaşına giriyor. Sıradaki şarkıyı onun için istiyorum demiş. Sema'nın mesajı doğru mu? Kral ailesi Balıkesir'den Almanya'ya evlatlarım Gülşade, Erkan ve İrfan ailelerine bol bol selamlar iletiyoruz. Bir şarkı krala selamlar demiş. Mayos bir mesaj yazmış. Bakalım şöyle bir Şaban Bulut Kuşadası'ndan krala selam. Tüm kalpsizlere bir şarkı. Melih Bey enerjiniz tüm dinleyicilere yansıyor. Ben Kocaeli'den Metin, şarkı sevgide karşılık görmeyenlere. Sivas Yiğidolar Şehri Oğuz Murat Göğebakan'dan bir şarkı çalar mısın diye göndermiş mesajını. Eyvallah.

Allah mekanını cennet etsin, güzel mirasını sevenleriyle buluşturdu ki ne Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Artık son demler. Hacer Atık, Atik değil mi? Hacer Atik, çok teşekkür ettik. Selam edelim mesajlarıyla. Tabii bizleri yalnız bırakmayan bütün güzel dostlar. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Mümkünse Müslüm Baba'dan bir şarkı, Kayseri'den selamlar. Canımdan çok sevdiğime gelsin demiş. Ümit Leyla'nın mesajı. Gelsin inşallah efendim, gelsin bütün şarkılar sevenlere gelsin. Herkes sevdiğiyle mutlu olsun. Antep'ten Eldivenci Erol ben. Ferdi Baba'dan bir şarkı, kardeşim Fatih Aslan'a ve Kralcılara. Erzincan'dan ismim Esra, tarlada ailem.

Ve birlikte biber topluyoruz. Bize İmparator'dan bir şarkı çalar mısınız demiş. Yusuf Özen'e ve Malatya'dan sevgili Arkın Gürbaş'a da sevgilerimizi, selamlarımızı ilettik. Selamun aleyküm, iyi günler. Melih, ben Antep'ten Terzi Şahan, senden bir şarkı istiyoruz. Seviliyorsunuz demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz biz de bütün güzel dostlarımıza. Sivas'tan Murat Yancı, bakalım bütün arkadaşlara bir Müslüm Baba şarkısı. Sultan Gazi'den Emin Türkmen, Kamran Akkor'dan bir şarkı istiyoruz. Melih'in Sevgi Çemberi, Hatay Dört Yol'dan Süleyman Çakır, eşim Emine Çakır için de bir şarkı istiyoruz. Kral FM, günümüze çok iyi geliyorsunuz. Hamburg'dan Elif, Emrah'tan bir şarkı istiyorum demiş mesajında. Ama şöyle yine rahmetle anacağız, saygıyla anacağız Devran Çağlar. Güzel bir şarkıdır, keyiflidir. Sahte sevgililer terk ettiğinde benim yokluğumu anlayacaksın. Bakalım şöyle bir. Evet, dostların mesajları geliyor. Maltepe'den Münevver Hanım'a. İhsan, işte yorum, işte ses. İmparator İbrahim Tatlıses, bir eser istiyorum demiş. Melih, Rabbimin duası üstünüze olsun inşallah. Mümkünse bir Kibariye şarkısı, Kütahya'dan Hesna'nın mesajı. Allah razı olsun. Çok iyisiniz. Teşekkürler.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yüz, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
12: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe.
13: Hemen bakıyorum hayatım.
11: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.
14: Seviyorsan sebebi çok. Sınarsız ve gemisi yok.
15: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
16: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
17: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
18: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
19: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
20: getir. Selam, ben Piraye.
21: Ben de Rutkay.
20: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
22: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
23: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Sevgili dost, güzel yürekli adam, sevgili Murat Kurşun ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendim saat 13 itibariyle mikrofon başında sevgili Melis olacak. Melis'e kolaylık, başarı, sizlere de bol muhabbetler diliyorum. Yarın sabah inşallah geç kalmamanızı rica edeceğim. Niye? Çünkü yarın sabah inşallah 09.12 arası yeniden Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde birlikte olacağız. Bu arada sevgili Hakan'cığım, selamlarımı gönderiyorum. Curufçu Hakan, kuyumcular iyi bilir. Sevgili dostum şu an yolda Sakarya'ya doğru seyir halinde. Sevgili Hakan'a, Hakan Aydın'a selam olsun. Özellikle dedi ki bir arkadaşım, bir dostum var, Ümit Usta, GNL Motors. Oradan Ümit Usta'ya hem geçmiş olsun hem de teşekkür dileklerimi iletir misin Melih dedi. Hay hay diyelim biz de sevgili Ümit Usta'ya, sevgili Hakan'dan sevgiyle, muhabbetle selamlarını iletmiş olalım. Efendim yarın sabah saat 9'da tekrar birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Sen için rahat diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
5: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil, yaşınız bize ne canım, siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun, Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
10: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

yeşil eriyim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğin mi senin? Hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun, olsun be. Ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi gül. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Karım, kızım, yoldaşım.

Benim en büyük kudretim senin sahiden şehrimde olduğunu bilmek. Hatta şu an ıslak şehrimde geceliğinle balkondasın. Ben de dokunmaya çalışıyorum ince parmaklı ellerine. Kaldır öpülesin.

0: Kral FM Haber.
1: 12 Eylül Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bugün 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Darbenin ardından 650 bin kişi gözaltına alınmış, binlerce davada 200 binden fazla kişi yargılanmıştı. 50 kişi idam edilmişti. Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen mesajlar var. 12 Eylül darbesinin milli iradenin üzerinde vesayet kurmaya çalışan anlayışın demokrasi tarihindeki en ağır örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu belirten Bakan Gürlek yeni anayasa vurgusu yaptı. AK Parti sözcüsü Çelik ise mesajında 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yapan Cumhurbaşkanı muhalefeti de eleştirdi. Gündemimizde sadece hizmet var dedi.
2: Türkiye'yi cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Milli menfaatler söz konusu olduğunda daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Büyük Türkiye mutabakatı, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan dahi yeni bir adım var. Irak Başbakanı Zeydi, Suriye'de SDG'nin fesinin ardından Irak'ta da Sincar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini aktardı. 2011 yılında Silivri cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Önceki gün mezarının açılmasına karar verilmiş ancak mezarı açma işlemi ileri bir tarihe ertelenmişti. Bugün olay yeri inceleme ekipleri Kozinoğlu'nun mezarını açtı. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha karar açıklandı. İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hakkında siyasi yasak kararı da verildi. Karar istinaf incelemesinin ardından netleşecek. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği seçimine yönelik sözleri nedeniyle adliyede ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasını reddeden Çelik, meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğine yönelik iddiaların araştırılmasını istedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen gemi faciası sonrası kabinedeki iki bakan değişti. Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na getirildi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na da Hasan Taçoy atandı. Kahramanmaraş depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar çıktı. Olası kastla öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile iç mekan tasarımcısına tahliye ve beraat verildi. Yüksek karlı gizli fon davasında 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada mahkeme heyeti Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü derslerin saat 10 ila 15 arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Açıklamada Megakent'te Pazartesi günü yaklaşık 19 bin okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağına dikkat çekildi. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Süper Lig'in 5. haftasına Beşiktaş galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar evinde Erzurumspor'u 3 golle geçti. Süper Lig'de bugün de 4 maç var. Saat 17'de Samsun Spor Çorum Futbol Kulübü'nü, Eyüp Spor'da Rize Spor'u ağırlayacak. Saat 20'de ise Göztepe Alanya Spor'a, Trabzon Spor'da Konya Spor'a konuk olacak. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Açıklama kulübün resmi sosyal medya hesabından yapıldı. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Otopratik.
3: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar bugün de yüksek değerlerde. İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Bursa açık 32, İzmir açık 33, Antalya açık 34 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik. Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapalı, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, inatlılık getir.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Rösev hayat verir.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Tablet deyince vatan.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara.
11: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.

Evet, 12 Eylül 2026 günlerden cumartesi saat 13'te mikrofonumuzun başına geçtik. Kral şarkılarımızla yolculuğumuza başladık efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. 16'ya kadar 3 saatlik efsane yolculuğumuza başlıyoruz. Hem de kralların şarkılarıyla başlıyoruz. Şöyle güzel bir babalar resiteliyle açılışımızı yapalım. Çalışan kralcılarımıza kolay gelsin, yollardaki kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyerek ve evlerinde bizi dinleyen dinleyicilerimize keyifli bir cumartesi günü dileyerek yayınımıza başlayalım. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
11: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
12: getir. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
13: Kazancım net, Sigortam.net.
14: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
15: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
16: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
17: Serkan!
18: Efendim abi?
17: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
18: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
17: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
19: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

Bu şarkıyı ne zaman çalsam, ne zaman duysam, ne zaman dinlesem gözümün önünde Hababam Sınıfı filmi geliyor sevgili kralcılar. Özdeşleşmiş bir şarkıdır çünkü o filmde. Hatırlarsınız Hababam Sınıfı sınıfta kaldı. 1975 yılında çekilen, ki şarkıda 74 yılının şarkısıdır. Filmin sonlarına doğru böyle öğrencilerin okulun dönem sonu eğlencesi hazırladığı bir sahne vardı. Hababam vokal grubu olarak sahneye çıkmışlardı hatta. Orada Fesubhanallah şarkısını söylüyorlar hep beraber. Gözünüzün önüne gelmiştir diye tahmin ediyorum. Unutulmaz sahneler bunlar. Ne zaman denk gelsek hala bile elimizde kumandayla izlenecek bir şeyler aradığımızda akşamları. Hababam sınıfında denk geldiğimizde değiştirmiyoruz. Bütün sahnelerini ezbere biliyor olsak bile bizim için çok kıymetli bir film. Bizim için çok önemli bir seri. Ve komik de hala 2026 yılındayız. Ta 70'lerin ortalarında çekilmiş filmler. Hala insan izlerken gülebiliyor. Çünkü çok sahici. Çünkü çok gerçek. Değil mi sevgili kralcılar? Peki madem eski defterleri açtık, bu saati kapatırken şimdi çalacağım şarkı o kadar eski olmasa da henüz 2000'li yıllara gelmemiştik. Göz kırpıyorduk. Yıl 1999, Cem Baba sahnede.

0: Sence ne olacak bu işle?
1: Valla ne olacak?
0: Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün meselesi. Tütün masiyatı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet.

0: yanıcı. Dindik bir alamacı, gebe yoksun yanıcı. Hem de oynayıverdim.
1: Zirvenin tek sahibi Kral.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapalı, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında yepyeni bir saatin açılışını bambaşka bir tarzla yapıyoruz. Cumartesi günümüze yakışır şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Özellikle Türk sanat müziği seven kralcılarımızı şöyle radyolarının başına davet edeyim. Biraz böyle, nasıl denir, eller havaya şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Birazdan hatırlatmalarımı yapacağım. Sohbetle, muhabbetle saat 16'ya kadar Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkıları duyacağız, dinleyeceğiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
0: seninle. İlaç gibi radyo.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı artık şu dakika itibariyle alabilirim sevgili kralcılar. Şöyle bir açılışımızı yaptık, çok kral şarkılar çaldık, aynı güzellikte devam edeceğiz. Arada bir de mikrofonumuzu muhabbet etmek için açalım, şöyle birbirimize hal hatır soralım, keyifli güzel bir cumartesi günü öğleden sonrasını paylaşalım kral şarkılarımızla. Hem WhatsApp hattımızdan hem Instagram hesaplarımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Instagram'da arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Kodlayarak söylüyorum, harfler karışmasın. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. Alın baş harfleri, sonuna da bir Akçay ekleyin. Karşınıza çıkacağım. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
3: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de.
2: Access, yaşa.
3: Access 25 yaşında.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
7: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Of, sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
11: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Evet, yavaş yavaş bu saati de kapatırken biraz önce hatırlatmalarımı yaptım. Selamlaşalım, muhabbet edelim dinleyicilerimizle diye. İlk selam Konya'dan geldi. Samet dinliyor eşi Çiğdem'le beraber ve 6 yaşında kızları Alara ile birlikte. Alara, duyuyor musun beni şu anda? Biz de senin gibiydik, biliyor musun? Bu şarkılarla büyüdük. Kral FM annelerin babaların radyosudur. Çok nesil büyütmüş bir radyodur. Şimdiki küçükler de minikler de yine anne babalarının Kral FM sevdası eşliğinde büyüyorlar. İnşallah unutmazsın şu anı duyuyorsan. Gözlerinden öpüyorum seni. Çok selam ediyorum annene babana. Biraz yaşına büyük gelecek bu şarkılar ama senin için çalacağım özellikle. Büyüyünce de ne demek istediklerini anlayacaksın. Çok selam ediyorum Samet. Sana ve eşin Çiğdem'e ve bizi Konya'da dinleyen bütün kralcılarımıza vesilenizle bu şarkım sizin için.

0: Kral FM Haber.
1: 12 Eylül Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bugün 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Darbenin ardından 650 bin kişi gözaltına alınmış, binlerce davada 200 binden fazla kişi yargılanmıştı. 50 kişi idam edilmişti. Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen mesajlar var. 12 Eylül darbesinin milli iradenin üzerinde vesayet kurmaya çalışan anlayışın demokrasi tarihindeki en ağır örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu belirten Bakan Gürlek yeni anayasa vurgusu yaptı. AK Parti sözcüsü Çelik ise mesajında 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yapan Cumhurbaşkanı muhalefeti de eleştirdi. Gündemimizde sadece hizmet var dedi.
2: Türkiye'yi cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Milli menfaatler söz konusu olduğunda daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Büyük Türkiye mutabakatı, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan daha yeni bir adım var. Irak Başbakanı Zeydi, Suriye'de SDG'nin fesinin ardından Irak'ta da Sincar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini aktardı. 2011 yılında Silivri cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Bugün fethi kabir işlemi yapıldı. Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarı açıldı. Kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı. Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 acil çağrı merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakının da incelemeye dahil edileceği bildirildi. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha karar açıklandı. İmamoğlu eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Hakkında siyasi yasak kararı da verildi. Karar istinaf incelemesinin ardından netleşecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın yüksek mahkemeye yaptığı bireysel başvuru hakkında gerekçeli kararın yayımlanma aşamasında olduğunu söyledi. AYM o başvuruda iki yönden hak ihlali tespit etmişti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği seçimine yönelik sözleri nedeniyle adliyede ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasını reddeden Çelik, meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğine yönelik iddiaların araştırılmasını istedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen gemi faciası sonrası kabinedeki iki bakan değişti. Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na getirildi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na da Hasan Taçoy atandı. Kahramanmaraş depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar çıktı. Olası kastla öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile iç mekan tasarımcısına tahliye ve beraat verildi. Yüksek karlı gizli fon davasında 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada mahkeme heyeti Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Siirt'te 2010 yılında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. O dönem güvenlik gerekçesiyle olay yerinde yapılamayan keşif 16 yıl sonra yapıldı ve davanın seyri tamamen değişti. Sanıkların 3700 metre uzaklıktaki bir kişiyi silahla vurmalarının imkansız olduğu belirtildi. Tutuklanan iki kişi beraat etti. 2026-2027 eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. Bu yıl yeni güvenlik tedbirleri devrede. 30 bin yeni güvenlik görevlisi alındı. Okul ve çevresinde de güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Giriş çıkışlara da turnike sistemi kuruldu. Ayrıca artık veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi olmayan kişilerin okula girişlerine artık izin verilmeyecek. Öte yandan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin saat 10 ve 15 arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Açıklamada il genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 160 binden fazla öğretmen ve 19 bin okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağına dikkat çekildi. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Süper Lig'de bugün 4 maç var. Saat 17'de Samsun Spor Çorum Futbol Kulübü'nü Eyüp Spor'da Rize Spor'u ağırlayacak. Saat 20'de ise Göztepe Alanya Spor'a, Trabzon Spor'da Konya Spor'a konuk olacak. Fenerbahçe'deki İsmail Kartal krizine son noktayı Oğuz Çetin koydu. Sarı lacivertlilerin futbol direktörü, hocamız dünden beri Samandıra'da dedi. İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne pazartesi akşamı konuk olacak. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyet için parkeye çıkıyor. Milliler D grubu ikinci maçında saat 17'de Fransa ile mücadele edecek. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde ülke geneli yine sıcak, batıya serin hava geliyor. İstanbul yarın gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara ve İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya az bulutlu 32 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapalı, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Özellikle hafta içi çalışıyorsanız evinizle ilgilenmeniz cumartesi pazar günlerini bulur. Özellikle hanımlar adına konuşuyorum. Çünkü şu anda temizlik yapan çok kadın var. Mesajlarını aldım. Bodrum'dan Tilin demiş ki biraz böyle hareketli şarkılara ihtiyacım var. Yavaş yavaş filmin bittiğini hissediyorum. Sıradaki şarkıyı benim gibi şu anda temizlik yapan bütün kadınlara armağan ediyorum demiş. Hepsi sizin olsun. Kolay gelsin Tilin'cim. Güç kuvvet diliyorum. Ha gayret. Az kaldı. Sorun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
14: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
15: evde huzurla, yolda güvenle.

0: Vodafone deyince vatan.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtaç. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım, sana muhtacım, sana muhtacım.

Evet, tabii uzun uzun yollarda dinleyen kaptanlarımız var. Onları selamlamadan program kapatmayız biz. Özellikle de ben hani babalar resitalini bilhassa denk getirmeye çalışıyorum selamlarını. İki selam gelmiş. Bir tanesi Çanakkale'den İstanbul'a şu anda seyir halinde Süleyman kaptanım dinliyor. Kardeşime selam olsun demiş. Aleyküm selam kaptanım, yolun açık olsun. Bir de Ramiz kaptanım da dinliyor. O nereden nereye gittiğini yazmamış ama şu şarkılarla öyle güzel yolculuk yapılıyor ki demiş, mesajını bitirmiş. İşte bizim en sevdiğimiz mesajlardan bir tanesi de budur. Özellikle hep söyleriz, yeri gelmişken bir kez daha söyleyeyim. Yollarda bu şarkılar çok güzel dinlenir. Hele bir de böyle araya girmiyorsak, ki babalar resitalinde ben şimdi mikrofonu açtıysam bitene kadar bir daha araya girmem. O büyü bozulmasın. Keyifle dinlemeye devam edelim. Yolculuklarımız da güzel geçsin değil mi sevgili kaptanlar? Hepinizi selamlıyorum. Yolunuz açık olsun. Ailecek seyahat edenler var, iş için seyahat edenler var. Mesleği bu olup yollarda olan kaptanlarımız var. Şu şarkıyı sizin için çalmaz mıyım ben? Seve seve çalarım. Şöyle başlıyor. Müslüm Baba ile açılışı yapacağız. Bilmeyiz hiç yalan dolan. Hadi devamı sizde.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşem. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşem. Hasretin

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
1: seninle. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: 7-14 Eylül tarihleri arasında Kurundik...

0: Aksan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Bankanın güzeli.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Evet, bana müsaade şarkıları çalmaya başladı. Kralcılarımız da saat 13'ten bu yana çok güzel şarkılar çaldı. Arada bir sohbet muhabbet ettik. Teşekkür ederim yürekten dinlediğiniz için sevgili kralcılar. Pazartesi günü bir akşam vakti, bir Eylül akşamında saat 19'da sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle diyorum şimdilik. Cumartesi emekçilerine kolay gelsin. Evlerinde aileleriyle birlikte vakit geçiren kralcılarımıza da keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

Çocuk gözlerim dolsun, içinden git diyorsun, duyuyorum gül gideceğim.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapalı, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'un hava kirliliği haritası çıkarıldı. İTÜ bünyesinde yapılan çalışmaya göre İstanbul'da partikül madde kaynaklı hava kirliliği Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Kentte ölçüm yapılan 26 istasyon arasında en yüksek değer Sultan Gazi'de kaydedildi. Sıfır atık gibi doğa bilinci de dalga dalga büyüyor. 2 ayda 200 milyondan fazla ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3 milyon 200 bini aştı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında kapsamlı bir çevre koruma çalışması başlatıldı. Deniz dibinden milyonlarca metreküp çamur temizlenecek, deniz çayırları koruma altına alınacak. Sıfır Atık Mavi Projesi içinde yer alan bu çalışmayla Fethiye'de teknelerin yarattığı çevre tehdidinin en azı indirilmesi ve bazı bölgelerinde temizlenmesi hedefleniyor. Yerkürenin %40'ından fazlası kurak alana dönüşebilir. Dünya genelinde sıcaklıklar artarken gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre 100 yıl boyunca en belirgin kuraklaşma süreci Avustralya'da yaşanacak. Bunu Brezilya ve Afrika'nın belirli bölgeleri izleyecek. Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri sahilde çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan kişiye 8.687 lira para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen ve vatandaşların çevreye attığı atıklardan oluşan sanat eseri farkındalık çalışmasının ardından temizlendi.
3: Çevre Bülteni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500

0: TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: 7-14 Eylül tarihleri arasında Huawei FreeBuds 7i, TWS, Bluetooth kulak içi kulaklık 4399 liraya. Xiaomi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

En Kral 20. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizde bu hafta 20 numara. Korkma.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Aşktan Sabıkalı şarkısıyla Yaşar İpek'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında şarkısı Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla 18 numaranın sahibi oluyor. Bir

En Kral 20 listemizin 17 numarasına geldik. Listemizin 17 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e şahit olan Baboş'la listemizde bu hafta 17 numarada.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer'le En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numarada.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Semi Cenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semi Cenk, listemizde 15 numarada yerini alıyor.

dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında sözleri Sezen Aksu, müziği Onla Tunç ve düzenlemesi Fatih Ağızkalı'ya ait Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkıları Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu 14 numaraya yerleşiyor.

0: Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada geçtiğimiz günlerde hayal ve umutun bir araya gelip seslendirdiği ve büyük beğeni toplayan Gerçek Aşk şarkısı var. Sözleri Zara ve Gezegen Mehmet'e, müziği ve düzenlemesi yine Gezegen Mehmet imzası taşıyan Gerçek Aşk şarkısıyla Hayal ve Umut en kral 20 listemizde 13 numarada yerini alıyor.
1: Aşk bir araçsa sana varmaya, her kahrı baş tacımdır. Ucumda sen varsın ya, hayat bu.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten

0: şarkıyla aşıklar
1: birbirini tanısın.
2: En Kral 20 listemizin 12 numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Aktağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Kayıp Persona isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta listemizin 11 numarasında yerini alıyor.

0: Radyo
1: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: Tipsy Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir. Günlüğün.

0: törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
1: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: 7-14 Eylül tarihleri arasında

0: Facebook.com/ilaçkiliradyo.
1: İlaç Kili Radyo.
2: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapalı, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: En Kral 20.
7: Listemizin 11 numarasında Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3'ü dinledik. 10 numaradayız. 10 numarada sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizin bu hafta 10 numarasında. Belki

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiye ve düzenlemesi Berk Arda Büken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü tanımamla müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la listemizin 8 numarasında yerini alıyor. Selim

batırırsa. En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız ve listemizin 7 numarasında Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül listemizin 7 numarasında.

20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada sözü ve müziği Doğu Sivek, düzenlemesi Berkar'da Büken imzası taşıyan Güldüğüm Fotoğraflar şarkısı var. Sanatçıya Türk müzik tarihinin en önemli seslerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sivek ve Kamuran Akkor Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
3: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: En Kral 20.
5: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında geçtiğimiz haftalarda 1 numarada ağırladığımız Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Sammy Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk'i dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Olsun bir kere de,
1: 19 numara.

0: 18 numara. Belki üzülür yıpranırım, dosta düşmana yaslanırım, yapmadığım şey değil atlatırım. 17 numara. Mamaş hayatı derdim var sorma, derdim inanımda durma. 16 numara. Numara.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: 14 numara.

0: 3 numara.
1: Gerçek aşk ibadet halidir. Adın kalır giderken.
0: 12 numara.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yangın yeri.
0: 11 numara. En Kral 20 10.

0: 8 numara.
1: Tanımam, çıkma karşıma.
0: 7 numara.

0: 5 numara.
1: Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz.
0: 4 numara.

0: 3 numara.
1: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adım derine derine yazma yana.
0: 2 numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Vere, kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 12 Eylül Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bugün 12 Eylül darbesinin 46. yılındayız. Başkent Ankara'da 12 Eylül'e dair gelen mesajlara bakalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin toplumumuzun hafızasında derin yaralar açtığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise 12 Eylül askeri darbesiyle, askeri vesayetin millet iradesini gasp ederek Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirtti. AK Parti sözcüsü Çelik ise sosyal medya hesabı paylaştığı mesajında 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı, Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Erdoğan konuşmasında muhalefeti de eleştirdi, gündemimizde sadece hizmet var ifadesini kullandı.
2: Büyük Türkiye mutabakatı, terörsüz Türkiye sürecimizde Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösteren Yavaş'ın ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır mesajı dikkat çekti.
3: Kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl spekülatif edildiğini hep birlikte görüyoruz. Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
1: 2011'de Silivri cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Bugün fethi kabir işlemi yapıldı. Bu kapsamda Ümraniye'deki mezarı açıldı. Kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı. Ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 acil çağrı merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakının da incelemeye dahil edileceği belirtildi. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha karar açıklandı. İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum oldu. Ayrıca hakkında siyasi yasak kararı da verildi. Karar, istinaf incelemesinin ardından netleşecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın yüksek mahkemeye yaptığı bireysel başvuru hakkında gerekçeli kararın yayımlanma aşamasında olduğunu söyledi. AYM o başvuruda iki yönden hak ihlali tespit etmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen gemi faciası sonrası kabineden iki bakan değişti. Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na getirildi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na Hasan Taçoy atandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar açıklandı. Olası kastla öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile iç mekan tasarımcısı tahliye edildi. Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir kararı imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi artık sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak. Ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. Bu yıl yeni güvenlik tedbirleri devrede. 30 bin yeni güvenlik görevlisi alındı. Okul ve çevresinde güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Giriş ve çıkışlara turnike sistemi kuruldu. Ayrıca veli görüşmeleri ülke genelinde artık yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yeni bir karara imza attı. Megakent'te resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde sadece 14 Eylül pazartesi günü dersler saat 10 ve 15 arasında yapılacak. Açıklamada il genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 160 binden fazla öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin ilk gün trafiğe çıkacağına dikkat çekildi. Spor bültenine geçmeden sürücülerimiz için bir haberle noktalıyoruz. Akaryakıtta tabela yeni haftada bir kez daha değişecek. Benzine bugün gelen 3 lira 20 kuruşluk zamın ardından salı günü de motorin grubuna 6 lira 62 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
1: Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Saat 20'de başlayacak maçı Reşat Onur Coşkun ses yönetecek. Amerika Açık'ta erkeklerde şampiyonluk maçına bir numaralı seri başı Sasha Zverev ile yerel kahraman Ben Shelton çıkacak. Tek erkeklerde sezonun son Grand Slam şampiyonunun belirleneceği Zverev-Shelton maçı yarın gece oynanacak. Amerika Açık tek kadınlar finalinde ise Sabalenka ile Rybakina bu gece saat 23'te korta çıkacak. İspanya'nın başkenti Madrid, 76 yıllık Formula 1 tarihinin 77. pistine ev sahipliği yapacak. Madrid caddelerinde ilk kez koşulacak İspanya Grand Prix'sinde yarış yarın saat 16'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selam olsun güzel yüreklere, selam olsun kıymetli kralcılara. Evet, haftanın en çok dinlenen şarkılarından oluşan En Kral 20 liste programımızın hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Bu arada Neşet Baba, ruhun şad olsun, ne güzel söyledi biraz önce değil mi? Anlayana çok güzel anlattı. Yolcu dedi. Ardından Kubat'la biraz böyle bir ritimlendik. Şimdi mikrofonda olma sırası bizde. Efendim, umut ediyorum hafta sonunuz güzel geçiyordur. İnşallah cumartesi akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Böyle akşam güneşi vakitlerinde yine huzurlarınızdayız. Güzel keyifli şarkılarımızla zamanı en kıymetlimizi en güzel hale getirmeye, keyifli hale getirmeye çalışacağız. Hazırsanız yaslanın koltuklara ve 12 Eylül 2026 Cumartesi günü hafta sonu yolculuğumuz başlıyor.

0: Beni düşün.
1: Şehre her yağmur yağdığında. Islak ve kırılgan bir sürgünün içinde. Göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında. Bastırarak kalbini avuçlarınla.
0: Beni düşün.
1: Beni düşün.
0: Beni düşün.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
4: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: İlaç gibi radyo. Reklam.

Hafta sonu seyrimiz, yolculuğumuz başladı. Dostlarımızla birlikte şarkılarımızı da ulaştırmaya başladık. Sevgili Kralcılar, bu arada program içerisinde bir dinleyicimize 3 kişilik davetiye, yani kendisiyle birlikte toplam 4 kişi Vialant'a gitmek adına bir davetiye vereceğiz. İlerleyen dakikalarda anonsları sıkı bir şekilde takip edin. Birazdan anonsunu yapacağım. Şimdi iletişim bilgilerini hatırlatma vakti. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00 ve Instagram'da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden sizler de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece Kral FM Kaptan Şener profilini takip etmek ve direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı ulaştırmak olacaktır. Hatta vakit kaybetmeyelim, şöyle ilk gelen mesajlardan birkaçını dinlendirmeye çalışalım. Turgay Varol, hoş geldin Kaptan Şener'e, yayınlar kolay gelsin, selamlar olsun. Hayırlı hafta sonları dilerim demiş, teşekkür ediyoruz, selam olsun diyelim. Hollanda'dan Emine Hanım göndermiş. Bırakacağın en iyi miras senin ismini taşıyan bir bina veya mücevher parçası değil. Senin varlığından, mutluluğundan ve pozitif davranışlarından etkilenmiş bir dünya bırakabilmektir diyor. Ne güzel söylemişsiniz. Vallahi söz çok güzel. Güzel yüreklim Can Kaptan Şener, kalbinden geçtiği gibi keyifli bir yayın olsun. Şarkılar, türküler şifa olsun. Güzel bir hafta sonu geçirmeni diliyorum. Sevdiklerine diyor. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Sevgiler, Özgür Ruh demiş. Teşekkür ediyoruz Emine Hanım'a. Hollanda'ya selam olsun diyelim. Yüreklerinize sağlık. Bütün özgür ruhlara da bir selam gönderelim. Dur Sayın, merhabalar. Hoşluğun hoşça geldin, dinlemedeyim, kolay gelsin demiş. Selam olsun diyelim İstanbul'umuzdan. Mehmet Ali Tavas'tan yine takipteydi. Hoş geldin. Selamlar, iyi yayınlar, sevgiler, saygılar demiş, sağ olsun. Yine Filiz Kıtay'ın mesajını görüyorum. Bakalım ne yazmış. Oo, ne kadar çok mesaj ulaştırmışsınız, arka arkaya gelmiş. Kaptanım iyi akşamlar, ben de yoklamadaki yerimi aldım, sizleri dinliyor olacağım. Yine o hayatımıza anlam katan o eşsiz şarkılarla duygulanacağız. Bir gülüş kadar içten, bir gülüş kadar gerçeğiz. Kim olduğumuz, ne olduğumuz önemli değil. Kendimizi ifade edebildiğimiz yerdeyiz. Sevildiğimiz kadar değil, sevebildiğimiz kadar değerliyiz. Bundan mütevellit diyoruz ki sevgiyle kalın her daim. Eyvallah, çok güzel bir söz, teşekkür ediyoruz. Efendim, ilk yoklamaları almış olduk böylelikle. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le. Hafta sonu seyriniz birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor.

0: Flaş gibi radyo.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz seyrimizde ilk saati yavaş yavaş tamamlayacağız. Şimdi bu güzel sanat müziği eserlerimizi de paylaşacağız. Böyle hareketli de gideceğiz. Bazen duygusal şarkılar derken iki saati en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yedi kuşaktan kuzenim sevgili Ceyda bugün karavanımda misafir. Ona bu güzel şarkıları armağan edeyim. Bayılır, en sevdiği tarzlar böyle. Her tarzın en iyilerini dinler o da. Selam olsun diyelim. Kıymetli ailesine de selamlarımızı gönderelim. Yeğenlerimize de. Sevgili kraldılar, yolculuk ve seyirde. Şimdi ilerleyen dakikalarda ne yapacaksınız hemen hatırlatalım. Vialant. Evet, davetiye verecektik değil mi? Hemen vakit kaybetmeyelim. Davetiye için anonsumuzu yapalım. Vialant'a bir dinleyicimizi ulaştıracağız. Tema parklardan biliyorsunuz önemli parklarımızdan bir tanesi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarından Kral FM ve Kral Pop Radyo'nun da şanslı dinleyicilerini Vialant'a, Tema Park'a her yıl olduğu gibi bu yılda eğlenceli bir güne gönderiyoruz efendim. Ne yapacağız? Yeni saati karşılar karşılamaz. Sizler Kral FM WhatsApp hattından isimleri ulaştırıyorsunuz. Unutmayın efendim, isim soy isim ve telefon numaranızı mutlaka yazın. Ve ilk mesajını ulaştıran kralcımız. Saat 19 itibariyle ilk mesajını ulaştıran kralcımız, şanslı kralcımıza bir davetiye vereceğiz. Ve 3 kişiyle birlikte, yanındaki 3 kişiyle birlikte Tema Park'ta, Vialant'ta unutulmaz bir keyifli gün yaşayacaklar. Vallahi neler var neler, dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı var. Nefes kesen 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkıyormuş. Vay vay vay. Evet, yerli yabancı konuklarıyla vallahi Tema Park'ta eğlence, macera, adrenalini sonuna kadar yaşayabilirsiniz diyelim. Kazanan dinleyicimiz de ne yapacak? Tema Park'a gittiğinde Vialant'a misafirlerin girişinde Kral FM'den davetiye kazanmıştım demeleri yeterli olacak. Evet, kazanan şanslı kralcımıza ilerleyen dakikalarda yine yayınımızda paylaşırız. Şimdi bu güzel şarkılarla ilk saat tamamlansın. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le hafta sonu seyriniz devam edecek.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Otopratik.
4: Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde ülke geneli yine sıcak, batıya serin hava geliyor. İstanbul yarın gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara ve İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya az bulutlu 32 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapalı, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Efendim yeni saate hoş geldiniz sevgili kralcılar. İkinci saatimizdeyiz hafta sonu seyrinde. Yine güzel şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada Veylant'a bir dinleyicimizi gönderecektik. Davetiye hediyemiz vardı. O da yanına 3 kişi alıp böyle güzel bir gün yaşayacaktı Veylant'ta. Mesajlarınızı ulaştırmanız yeterli demiştim. İlk mesajını ulaştıran dinleyicimiz kimmiş? Irmak Yılmaz. Evet, mesajını ilk ulaştıran dinleyicimiz Irmak Yılmaz davetiyemizi kazanmış. Söylediğim gibi Veylant'a misafir girişine geldiğinizde Kral FM'den davetiye kazanmıştım demeniz yeterli olacaktır. Keyifli güzel bir gün diliyoruz. İkinci saate hoş geldiniz. Hafta sonu demeden ben çalışıyorum diyenler, ben tatilde değilim, izinde değilim, mesaideyim diyenler kolay gelsin. Emekçi güzel yüreklere selam olsun diyelim. Yollardaki kralcılara iyi yolculuklar olsun. Kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlar, orman yangınlarına müdahale ekipleri, arama kurtarma ekipleri, itfaiye çalışanları, zabıta görevlisi dostlarımız, ne bileyim hayatımızın her yerinde olan güvenlik görevlisi dostlar gibi tüm meslek gruplarına vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler diliyorum ve İstirahatteki canlara da sevdikleri sevenleriyle ailesiyle birlikte keyifli güzel bir hafta sonu olsun. Cumartesi akşamınız çok güzel geçsin. Akşamı birlikte karşılıyoruz. Tam böyle gün batımı vakitleri buyurun. Şarkıları paylaşmaya devam edelim. İkinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
8: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
10: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Bu güzel melodiler ardı ardına siz güzel yüreklere ulaşıyor. Radyoları aracılığıyla şu an bizleri bulundukları ortamlara, bulundukları mekanlara misafir eden tüm kralcılar, her nereden dinliyorsanız hepinize selam olsun diyelim. Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Dillendirmeye gayret göstereceğim. Bakalım şöyle. Ooo, 80'lerde siz demiş. Yanındaki gezegen mi ya? Eyvallah, yüreğine sağlık. Semra Yıldız Amerika'dan, New York'tan mesajını ulaştırmış. Vallahi inanılmaz güldüm ya. Ne kadar değişik renkli tipleriz 80'lerde biz, maşallah. Bu furya da aldı başını gidiyor yani, tabiri caizse, değil mi? Herkes bir o yıllarda yaşasaydım nasıl olurdu acaba diyor galiba. Evet, Gülnaz gelir, Kayseri'ye bir selam olsun diyelim. Tülay Keskin bizleri dinliyormuş, güne söz bırakmış o da. Bir dahası yok hayatın diyor, ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Mutlu olmayı ertelemeyin çünkü canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz demiş. Evet, o vakti geldiğinde olacak, o yüzden mutlu olmayı ihmal etmeyin. Ayten ablamız, kaptanımız, canımız, huzurumuzun efendisi, evimizin gülü, kalbi güzel kaptanım diyor. Güzel bir hafta sonu olsun, gönlünce olsun diyor. Cansın ya demiş. Vallahi Ayten ablam, yüreğine sağlık, ne kadar övgü dolu sözler sıralıyorsun. Eksik olmayasın, aynaya bakıyorsunuz muhtemelen. Evet, ne diyor mesajında? Öfke ateş gibidir. Önce sahibini yakar, sonra etrafını. Sabır kök gibidir. Görünmez ama ayakta tutar. Vicdan terazisidir. Herkes kaçabilir. İnsan kendinden kaçamaz. Kırgınlık pas gibidir. Demiri değil, kalbi çürütür. Güzel yayınlar, seni seviyoruz demiş. Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar demiş. Selamlar, saygılar bizden olsun. Yüreğinize sağlık paylaşımlar için. Nuran Kazımacı, o da hikayesi de bizleri etiketlemiş. Güzel bir söz, Victor Hugo'nun sözü. Sıcak bir İzmir akşamından selam diyor ve ekliyor. Hayatta en güzel mutluluk sevildiğine emin olmaktır. Sude Naz da babacığına seslenmiş, Balıkesir'den yazmış. Çok özledim bizleri, iyiyiz, kendine dikkat et notunu iletmişti. Yine muhterem ablamız da hoş geldin kardeşim. Dün gece geldim evime, tatil bitti. Şu anda yine yollardayız. Yeğenimin nişanı var, Tuzla'ya gidiyoruz. Güzel bir cumartesi akşamı diliyorum. İyi yayınlar. Sevgiler, selamlar. Sağlıcakla mutlu kal diyor. Biz de genç çiftlerimize mutluluklar diyelim o halde. Efendim, kralcılarımızın o güzel mesajları ikinci saatimizde de şöyle dillendirdiğimize göre seyre şarkılarla, efsanelerle devam edelim.

benden uzak olsun. Ersin mi orada? Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne?

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Ve bugün de geldik yolculuğun sonuna sevgili kralcılar. Birçok mesajınız vardı. Birçoğunu dillendirmeye çalıştım. Okuyabildiklerimiz oldu ama okuyamadığımız mesajlar da mutlaka kalmıştır. İsmail Bey, Balıkesir Sındırgı'ya selam olsun. Sema Doğan, Nur Sayın, Çiğdem Hanım, Leyla Zeynep Bozkan, İlgün Güllüoğlu, Durdan Erdoğan, yine bakıyorum şöyle Leyla Çiçek var, Furkan Akçan takipteydi, Yunus Emre Alan, sizlere de efendim selamlarımızı iletelim. Serkan Saygı yine mesajını ulaştıran kralcılarımızdan bazılarıydı. İsmini sayamadığım nice güzel yürek kalmıştır, affetsinler. İki saatinize ortak oldum ve günü artık akşama kavuşturduk. Cumartesi akşamınız çok güzel geçsin diyelim. İyi bir hafta sonu dileyelim. Pazartesi günü sevgili Kaan'ın hemen sonrasında huzurlarınızda olabilmek ve paylaşabilmek temennisiyle. Bugün de ne diyorduk? Program biter, Kaptan Şener karavanıyla usul usul gider.

Ölürsem o günden önce yani. Öylece de gibi görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taşmaşla isne.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
0: İlaç gibi radyo.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

işte saatimiz vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hikmet sahibi, tüm kainatın sahibi, Allah iyilik edenleri sever diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende, her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: Gelişimle birlikte mesajlarınız gelmeye başladı. Tüm mesajlara bir göz attım ve iki tane onay verdiğim üçlük mesajı var. Onlardan birini aradım hemen. Eskişehir'den Yakup hatta bekliyor. Yakup nasılsın? Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar Atı abi. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Sesimi duydum. Mesajını gönderdim. Ben de baktım. Mesajın, üçlüğün güzel.
1: Çok teşekkür ederim abi.
0: İlk olarak seni aradık.
1: Üçlüğün... Allah razı olsun.
0: Eyvallah.
1: Hiç beklemiyordum ama büyük bir sürpriz oldu. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Zaten bu üçlüğün en büyük amacı bu. Size böyle tatlı evet. Bir heyecan, tatlı bir anı yaşatmak.
1: Sağ olasın abi.
0: Yoksa ben burada şarkıları çalarım Yakup.
1: Evet.
0: Ama
1: evet.
0: Sürpriz bir şekilde karşınıza çıkarak alemin krallığında. Değil mi? Size bu heyecanı yaşatıyoruz. Eyvallah.
1: Gerçekten öyle oldu. Teşekkür ederim abi.
0: Eyvallah. Yakup, üçlüğün başladı. Hemen mesajını okuyayım. Alemin kralı, Kral FM, Kral FM'in kralı da hatta ben Eskişehir'den Yakup demişsin. 95 evet, yılından beri kralı dinliyorum demişsin. Üçlüğe talibim demiş. Şarkılarını sıralamışsın. Unutamadım. Derya için demişsin. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet. Evet abi.
0: Tam böyle evet. Var ya şarkıların ona hitap edecek harbiden.
1: Evet.
0: Hadi bir de gönlünce seslen, imzanı da at, üçlünü dinleyelim.
1: Abi bütün Kral FM dinleyenlerime gelsin. Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

İlk saatimizin üçlüğünü tamamladık. Sevenimizin üçlüğünü tamamladık. Hemen mesajlara dönelim. Diğer mesajlara göz atalım. Batman'dan Yeter. Hollanda'dan Yunus. Türkiye'de Sivas'ta her gün 5 ve 6 arkadaşlarla dinliyorduk demiş. Eşim lisette, kızım Nisa Kayra ve benim için denmiş. Yani kendisine armağan etmiş. Eyvallah. Yılgör. Memleketim Ankara'dan yazıyorum. Keçiören'deki arkadaşlarım, ailem ve oğlum Ahmet'e özellikle Hicran Tekin'i armağan ediyorum demiş. Atabey, çocukluk kral, gençlik kral, askerdik her gün kral, yolumuz gurbette düştü, yaşlandık yine kral diyor. Almanya'dan Ekrem. Erzurum'dan Yakup. Seni akşam dinlemek de güzelmiş diyor. Hayatımın anlamı eşim ediyor. Antalya Akseki Murt içinden demiş. Emre, Davut, Batuhan, Mehmet, sizi dinlemekteyiz Ferdi Baba'dan.

Nurgül seyir halinde izliyor annem, kardeşim Yalçın ve eniştem Salih'le dinliyoruz demiş Nurgül. Avusturya Salzburg'dan Mecnun, iyi ki varsınız diyor, bahçede dinliyorum demiş. Ayla üçlük hazırlamış. Bülent Sarıkaya Isparta Uluborlu'dan. Ethem Arslan, sevdiğim kadın Necla Karayel'e.

0: Büşra Nur üçlük demiş gurbette olan kardeşime. Onu her gün özleyen anneme, yanımda olan babama, küçük kardeşime demiş. Kezban o da üçlük hazırlamış. Samsun Kavak'tan Berber Ramazan. Müşterilerine ve tüm kralcılara. İki gündür yoldayız diyor, Türkiye'den Almanya'ya dönüyoruz. Bugün doğum günü olan gönlüm Ömer Halis'e diyor. Saniye. Eşim Şamil Demir'e.
1: Görmeyi dene.
0: Balıkesir Gömeç'ten Engin Sarıbaş.

Sevdiğim kadın Necla Karayel demiş, bir şarkı istedim çalmadın demiş. Macaristan'dan Osman Atay'a selam demiş, Alibeyköy'de oturan Meliha'ya. Eşim Dilek de akşam yemeğinde eve doğru gidiyoruz denmiş. Almanya'dan Umut. Bir de video paylaşmışlar. Belçika'dan Tırcı Okan Doğan. Ankara'dan polis İbrahim. Nöbette izliyor.

0: Daha saraydan Ünal, ablaları Safiye, Hafize, yeğenleri Esim ve Hülya'ya.
1: Deli gibi sevmek ruhumuzda.
0: Eskişehir'den Ramazan Mert, nihayet kavuştuğum eşim Rukiye'ye. Müzik siyafetinde diyor, atadan müzik siyafetinde, benim de tuzum olsun diyerek mesajımı gönderiyorum demiş. Kimmiş? Adem Gümüşyaka'dan, Gümüşkaya'dan. Kış masalını istemiş kendi için. Ha, İstanbul'dan Süheyla. İyi yaptın Süheyla. Kütahya'dan Hüseyin. Markette çalışıyoruz, müşterilerimizin selamı var demiş. Aleyküm selam, hayırlı işler. Almanya'dan Rukiye. Beni kralcı yapan çok sevdiğim Ekrem için diyor. Gazi Mahallesi'nden Halil. Hüseyin Altın'dan. Sivas'tan Selvi Han. Kışlık menemen yapıyoruz demiş. Alem ve Kırıkkale'de okuyan kızım Zehra Nur'a. Yozgat'tan Hanifi. Fırat Gökşahan. Uşak Merkez'den selamlar demiş.

0: yıllara bir
1: sesini duyunca yüreği ince ince sızlayanlar var Ferdi Baba. Onlardan biri de benim.
0: Hasretin
1: Allah gani gani rahmet eylesin.
0: Bana da söyle. Ben de bileyim.
1: Bu dünyadan bir Ferdi Baba geçti.
0: Bana da söyle. Ben
1: İyi ki geçti.
0: Yüreğim ince.
1: Çan Deveciler Başkanı Halil Ağlar. Direksiyon emekçilerini demiş Umut Çanakkale'den. Bursa İznik'ten Şerafettin. Tüm sevip de kavuşamayanlara dostu Cengiz Han'a. Ankara Sincan'dan Bülent dinlemedeyiz diyor. Canım eşime demiş Murat. Ramazan Şimşek Belçika'dan, Almanya Frankfurt'tan Zeynel ve Özay. Bütün sevdiklerimize. Kırklareli Barış Kocaoğlu üçlük demiş. Girdik mi ikinci saatimizi yok, birazdan gireceğiz. Sivas'tan Sümeyye ve Gülmeşe bacılar, anneme kışlık yapıyoruz.

0: dinliyoruz demiş Mehmet Güzel ve Hilal Güzel'e. Annemin doğum günü diyor. Annemin adı Hacer, kızı Ela. İyi ki varsın anneciğim demiş Ela.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Mahmut Kaya, Ziya Söyler'le birlikte Mersin Mut'tan. Sarkavak ve Yalnızcaba köylerinden. Kucak dostu sevgilerden, Şatadan müzik ziyafetine. Karaman'dan İsmail Göleç, arabada dinliyorum demiş. Hatay'dan Abdullah Gezer, misafiri Mahmut Ezgeç ve ailesine.

0: Denizli'den Şentürk, Eşe Aysun, kızı Serenay, Hollanda'da yaşayan kardeşleri Mehmet Tuncay'a.
1: Ayrıldım, ayrıldım.
0: Sincan'dan Adem, eşi Nagihan'a. Demiş ki sonra bir mesaj daha atmış. Abi benim mesajı tahminen ne zaman okursun?
1: Ayrıldım.
0: Bakayım, 15 dakika gecikmeli okumuşuz. Vallahi iyi. Antalya'dan Selma, mutfakta dinliyorum demiş. Torunum Mert ve kralcılara. Sakarya Hendek'ten Yasin. Hakkari'li Dindar'a, Urfalı Harun'a, Eren Bakar, Zeki Nişancı ve kaliteci Berat'a. Silivri Kınalı Karavan Kampı'ndan Erol ve Oylum, misafirleri Turgay ve Deniz Hanım'a. Ercan Balıkesir'den beni kralcı yapan çok sevdiğim Sinem Kaya'ya. Aydın'dan Metin, Eskişehir'deki değer verdiği Süheyla'ya. Sakarya Karasu'dan Ferhat Keskin. Almanya'dan tatile geldim diyor tüm sevdiklerime. Almanya'dan Mehmet, tüm kralcılara, Mehmet Akkaya. Gaziantep'ten Mahmut Arslantaş, eşine ve çocuklarına.

Ankara'dan Sarıköy'de karavanda oturan Boyabatlı Hüseyin Eden'miş. Ordu'dan Hakan yoklamada ben de varım. Bir de taksici Sedat Tunca kardeşime demiş. Bütün Gedizlilere Kütahya Gediz'den Ramazan. Bayrampaşa'dan Yavuz. Canım aileme demiş. Sivas'tan Suna. Eşi Abdurrahman'a. Başkent'ten Furkan ve Sevde. Gaziantep'ten Doğan. Eşi Serpil'e. Diyarbakır'dan Şeyda iyi akşamlar demiş. Pilavcı İsmail'den selamlar denmiş. Bursa Gemlik Emsal'den selamlar denmiş dostlarla. Gecemize eşlik ediyorsunuz denmiş. Samsun ve Talaş ailesine. Eyüp sahilde dinliyoruz Hatice Burcu. Kızım Buse diyor. Garsuman Paşa'dan Feride Yiğit. Ata abi bugün benim evlilik yıl dönümüm 22 yıl oldu demiş. Sadece kendisini armağan etmiş Nazan.

0: Fahrettin üçlük için seni arayacaktım ama diğer üçlüğü silmişsin, onay verdiğim üçlüğü silmişsin. Bu üçlüğün onay almadı, haberin olsun. Üçlük için harekete geçtim arkadaşlar. Maşallahınız var, üçlükler de güzel bugün. Orhan Gazi'den Ali ve eşi Dilek üçlük hazırlamışlar, hatta bekliyorlar. Ali iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar abi.
0: Nasılsın, iyi misin Ali?
1: İyi abi şükür, sen nasılsın?
0: Yengem de iyi mi?
1: Hamdolsun abi şükür.
0: Eyvallah. Aleyküm selam, başım gözüm üstüne. Abi okudun da biz mi duymadık demişsin ama okumadım ben, mesajınızı kenara aldım, onu ayırdım.
1: Doğrudur abi.
0: Üçlüğünüzü onayladığım için. Hazır mısınız?
1: Hazırız abi.
0: Hemen mesajınızı okuyorum. Hayırlı akşamlar Ata abi. Bursa Orhan Gazi'den Ali ben. Eşim Dilek de son yaz akşamlarının tadını balkonda çıkarıyoruz demişsin. Seni dinlerken çıkarıyoruz. Üçlük yazayım dedik. Şarkılar sıralanmış. Bu da bizden gelsin diyerek mesajı tamamlamışsınız. Bu satırları bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Şükür kavuşturana diyeyim abi önce.
0: Eyvallah.
1: Eşime, sana, Ramazan Demirkaya abime ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum bu şarkıyı. Şimdi üçlük zamanı.

üçlüğü tamamladık. Ekin Saat'in üçlüğünü tamamladık. Bursa Karacabey'den Sedat. Cumartesi akşamları seninle güzel diyor. Eyvallah eşi Neslihan. Kuaför Kenan ve eşi Ayşe'ye. Denizli'den Süleyman. Organize sanayideki karde Uğur Okura ve kardeşim Uğur Okura ve canım kızlarım Elif'le Yağmur'a diyor. Sivas'tan Murat. Kırıkkale'de okuyan kızım Zehra Nur'a. Eyüp Sultan.

Manisa Turgutlu'dan Muhtar Azası rahmetli Mesut Bozkurt abime denmiş bir sevenimiz. Ankara'dan Özer, eşi Gülay, çocukları Gökdeniz, Ayşe ve Melike'ye ve Bolulullara. Almanya Münih'ten Mümin, balkonda yalnız dinliyorum demiş. Bursa Yavuz Selim'den selamlar diyor Kadircan.

Ula Ortaca'dan Nurten bir şarkı rica etmiş. At abi selamlar demiş Mehmet. Eray canından çok sevdiği Nurten'e. Gaziantep'ten İnci E-tipi kapalı cezaevinde oğlu Ahmet Aykala. Gaziantep'ten Cuma Çil. Ata kardeşim sesini duymak çok güzel demiş. Sakarya Akyazı Boztepe köyünden Hülya Arslan. Kışlık sos yaparken dinliyorum demiş. Eşim Yaşar'la seni dinliyoruz diyor. Kolay gelsin. Ankara'dan Neşet Kılınç. Şenol Doğan Güne. Konyaeli'den Mehmet. İzmir yolunda dinlemediğim demiş. Kaptanım Sabri Karaköy'ün, Karaköy'ün ve tüm kralcılara. Ankara Bahçelievler'den Şenol Üçlük demiş. Bakalım şarkılarına. Biga'dan Ömer Antalyalı sevgilisine, Bigalılara. Antalya'dan Trabzonlu İlyas tüm dinleyenlere. Allah Allah.

0: Sakarya'dan Zehra balkonda dinliyorum demiş. Yalnız başına. Kosova'dan Erkan. Kuzenim Tahir'e çok selam demiş.
1: Biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız.
0: Güzel abim emeğine sağlık demiş. Sakarya'dan Fatih'ten vazgeçilmesi olan uzaklardaki Kübra'ya. Özgün. Canım parçam. Canımdan parçam abim Ahmet Aykal'a. Adana'dan Hasan Cerit. Şakran'da yatan Cemil Şahin Baştürk'e. Sivas'tan Hüseyin kızıma. Armin İran'dan. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı diyor. Almanya'dan Murat. Eşi Kadriye ve Melisa. Sude Damla Azra ve bana. Gebze'den Erdoğan eşi ve çocuklarına.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.

en damar albümlerinden bir tanesidir. En acımasız albümlerinden bir tanesidir Mahsun Kol albümü. Onun da ikinci şarkısıdır bu şarkı. Ne doyumsuz şarkı vallahi. Hüseyin Adam, Hasan Akkuy, Muhammed İçin'denmiş Konya'dan. İstanbul'dan Çılgın Atacı Abdullah abim, ben doğmadan radyoculuk yapıyormuş işte 94 gazete küpürü diyor. Vay vay vay. Resmimi paylaşmış. Ay, duygulandırdın beni Abdullah. Eyvallah. Giresun Espiye'de yatan Özgür Genç babama diyor. Muhittin armağan etmiş. Eyvallah. Ankara Sincan'dan Bülent damara devam demiş. Can Kulay'la dinliyoruz diyor. Yusuf Kaptan ve Zülkani Mustafa Kemal Paşa'dan. Dursun Bey Alaçam köyünden. Alaçam gençliği ne demiş? Kim demiş? Kamil. Uşak'tan Mahmut, iyi ki varsın atacığım demiş, eyvallah. Polatlı'dan Özgür Genç babama oğlundan denmiş.

Bakır'da Çorlu'dan İsmail eşi Hatice'ye arabada dinlediğini belirtmiş. Mehmet Adıyaman'dan İstanbul'a dönüyoruz ailecek diyor. Ataya selam damara devam denmiş. İzmir Kemalpaşa'dan Cemil Bursa'da yaşayan çok sevdi Azra'ya. Bulgaristan'dan Deli Orman'dan selamlar demiş Rasim. Niğde'den Sibel, Suriye'de çalışan eşime. Mersin Mut'tan çok sevdiğim can yoldaşım Hülya'dan Şahin Şah diye gelen mesaj. Kahramanmaraş'tan Hacı Karadöl tüm dostlara. İzmir'den Hayri Yılmaz. Sevgilim için diyor. Üçlük hazırlamış Esin. Manisa Turgutlu'dan Levent, Süleyman Alp Berber'de dinliyoruz. Bütün emekçilere denmiş. Akyazı'dan Yağmur. Eşiyle dinlediğini belirtmiş.

0: mesajlarınızın maşallahı var. Mesajları gönderen sevenlerimizi biraz bekletelim. Çünkü Aydın Nazilli'den Bülent'i çok beklettik. Çok.
1: Olsun, hiç önemli değil.
0: Eyvallah. Bülent, çok mu yorgunsun?
1: Evet, biraz yorgunum. Bugün çok çalıştım çünkü.
0: Hay maşallah. Tabii gel ki 9'da göndermiştin. 9'u 20 geçe göndermiştin mesajını ama ben onayladım. Kenara aldım üçlük mesajını. Son saatin üçlüğüne kısmet oldu artık.
1: Olsun, hiç önemli değil.
0: Eyvallah. Eyvallah. Yüreğine sağlık. Üçlüğün
1: çok
0: başladı. Hemen mesajın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Hemen mesajını okuyayım, sözü sana vereyim. Hayırlı akşamlar at Aydın Nazilli'den.
1: İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun.
0: Aydın Nazilli'den Bülent, üçlüye talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın. Bu satırları bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at.
1: Sağ olasın.
0: Üçlüğünü dinleyelim.
1: Ankara'da bulunan ablama, canım ablama çok selamlar. Bu şarkı kendisine gelsin.
0: Şimdi... Bülent,
1: çok teşekkür ediyorum.
0: İmzanı da at şimdi.
1: Şimdi üçlük zamanı.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

Bu harika şarkıyla son saatimizin üçlüğünde tamamladık. Gaziantep'ten Talha, patronu Murat Bozge'ye. Kayseri'den Nefika Koca, eşi Mehmet Koca'ya, Rüzgar ailesine. Aksaray'dan Reyhan. Oğlu Kartal, kızı Bersu ile dinlediğini belirtmiş. Gençliğimden beri dinliyorum demiş. Baba eskiden Arda Bakkal, krala selam denmiş. Programımızı büyük bir keyifle dinliyoruz demiş. Dursun Bey Alaçam, köyü gençliğinden Zafer, Kamil, Tezcan, Beyto, Hüseyin, Onur, Hüsnü, Ramazan, Furkan, Ercan. Eskişehir'den İbrahim ve Yusuf kardeşler, eyvallah. İstanbul Halkalı'dan Oğuz Vural, üçlüktenmiş. Bursa'dan Murat Soruklu, Burak kardeşime diyor. Fatma İstanbul Pendik'ten, eşimle dinliyoruz demiş, ömrüme eşime. Sakarya'daki güzel iş arkadaşım Fahrettin Uzun'a demiş. Bir sevenimiz. Almanya'dan Gülten. Dortmund'dan gelen çocukluk arkadaşım Hatice ve onun arkadaşı Güller'e. Samsun'dan İstanbul'a. Dönüşte izliyor, dinliyoruz. Demircioğlu ailesi. Babam Yaşar Demircioğlu'na. İstanbul'dan Özkan, tekstilde çalıştığını belirtmiş, dostlara ve tüm Kastamonu Abanalılara. Bozüyük'ten Vildan, eşi İbrahim'e, kızları İrem ve Buğlem'e.

Utku Bünyan'da yatan dayısı Sinan Arıcıoğlu ve arkadaşı Gökhan Güner'e. Mardin Radar İstihkam ekibine armağan edilmiş. Eyvallah. Altınoluk'tan Yiğit Uludağ'da şoförlük yapan Özkan abisine. İzmir Menderes'ten Besime Serhat diye gelen mesaj, yolculuk

Gaziantep'ten Mehmet, Biricik Aşkı Özleme, Gaziantep'ten Murat, Emine Tibilliye, İzmit'ten Ahmet Sever, Kastamonu Tosyalılara, servis şoförlerine, Kocaeli Kandıra, Kefken Köprü.

Başı Selim'in kahvede. Cemil abiye, Bursal Orhan abi, Şeref babaya, kamyoncu Azize, Hello Adile demiş Mustafa'ya. Uzunca mesaj. Trabzonlu Sebahattin'e ve Orhan Hoca, Kasap Önder Filiz'e, Tornacı Sedat abiye denmiş. Kadir Özmen. Sakarya Kurtbeyler'in en ağır gencinden Arda Turay'a. Lüleburgaz'dan Mekansız Umut Üçlük demiş. Nedim Emir'den Emine Emir'e, Balıkesir Yakup Köy'den selamlar denmiş. Ankara Altındağ'dan Kübra, en yakın arkadaşı Ezgi'ye. Ankara'dan İsrafil, sevdiklerine. Gebze'den Serhan, tüm Gebzelilere. Serkan Özay, Aydın Çin'den Atacı Serkan. Eyvallah. Dursun Bey'den Osman Yörük. Sevinçler Çay Evi'nde arkadaşlara. Baba Eski İnce Mehmet Kahvesi'nden Mehmet. Mersin Mut'tan Şahin. İş arkadaşlarına. Bugün doğum günü, yoldayız demiş servisçi abim Emir.

Kral. Kraldan bir şarkı daha geçti gönlümden. Son bir değerlendirme yapalım. Şırnak'tan selamlar demiş. Yalnızlığımın yoldaşı Kral FM demiş bir sevenimiz. Bana eyvallah. Karabük'ten taksici Zafer. Ailece Karabük Saframalı bölgesinde taksi dolmuşlarda sizi dinlemek istiyoruz denmiş. Eyvallah. Aşkı senle. Aksaray'dan Ömer Albayrak. Avusturya'daki kızı Gülizar ve damadı Harun Zerzavatçı için. Muğla'dan İbrahim Can. Üçlük hazırlamış. Bursa'dan Kenan. 4043 şoförü Aytaç Kankama. Denizli'den Manisa'ya gidiyoruz demiş Ayşen ve Nazmi. Abdülkadir abiye selamlar demiş Sevinç. Memo Sarıya ve Ahmet Karavara, Ahmet Kaya'dan bir şarkı denmiş.

0: Bir şarkısı, iki şarkısı derken üçüncü de geldi gönlümden. Dedim ki Orhan Baba şarkıları varken başka bir şarkı aramaya gerek yok. Veda şarkım da Orhan Baba'dan. Üçlüklü dörtlük olacak şimdi. Eyvallah, gönlümden böyle geçti ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor, huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. ...47 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle... ...hoşçakalın, kendinize iyi bakın... ...her şeyi gören, bilen, duyan... ...duaları kabul eden... ...Rahman ve Rahim olan... ...Allah'a emanet olun...
1: ...Atadan Müzik Ziyafetini dinlediniz... ...Atadan Müzik Ziyafeti...

0: Geceleri çok soğuk, üşüyorum. Yanımda kal, yanımda kal. Beni bırakma ne olur. Yanımda kal, yanımda kal.
1: İlaç gibi rahat.

0: susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin.
1: Herkes unuttu gitti.
0: Ben de unuttum her şeyi.
1: Bari sen unutma beni.

yolda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterim. Varsın sararsaydı. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

kaç zamandır yüzümü tıraş oldum. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken geleceğim. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulcu acı verdi yanamda tomucu. Pir sultana düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, alaşafağında ülkemin yıldızı çınlak varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel anne. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı altında boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağında şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Bekleme anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice

Çocukken ne düşler kurardık seninle. Masmavi bir dünya çizerdik seninle. Mutluluk içinde, umut içinde, sevgi içinde. Hatırlar mısın be arkadaş? Sınır olmayan bir dünya yok mu? Savaşsız, kavgasız bir hayat yok mu? İnsanca yaşamak bu bize çok mu? Söylesene be arkadaş, konuşsana be arkadaş.